bende işareyi Yürütür et ama hey Ahay kuvan diye torun be Yüvare et ayı be